0: 和巴基斯坦签署的卖家共同房屋协议向沙特提供支持，成为了舆论的焦点。有土耳其的学者分析认为，土方出兵援助沙特的可能性并不大。
1: 土耳其总统埃尔多安在纽约出席联合国第81届大会期间表示，卖家共同房屋协议是朝着正确方向迈出的有力一步。在如此复杂严峻的地区开展此类倡议，面临考验并不意外，甚至也会有一些国家对此感到不满。土耳其学者认为，协议对土耳其可能会带来一定的风险。
2: Sanmıyorum ama olabilir. Ancak Husilerle bağlantıları olması nedeniyle bu iş başka ülkeler tarafından provoke edilebilir elbette. Ama şu var tabii, bu anlaşma özellikle bölgede bir kaosu yaratma değil, tam tersi kaosu, işte çatışmaları bitirme amacı taşıyor.
1: 土耳其外交部长费丹在出席联合国大会期间参加了卖家共同房屋协议外长会议。沙特方面表示，尽快筹备召开各国参谋长会议的相关工作，以研究如何依据协议支持沙特。学者表示，目前土方出兵援助沙特的可能性较低。
2: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ikili ekonomik ve askeri ilişkiler var. Yapılan pek çok anlaşma var. Bunun içerisinde silah ve sistemlerle ilgili konular da var. Bunu nerede kullanacağı Suudi Arabistan'a ait bir konu. Bu ittifak çerçevesinde bir asker gönderme konusunu kastediliyorsa bunun şu an itibariyle çok mümkün olduğunu söyleyemem. Zaten Türkiye'nin iç siyaseti anayasası gereğince bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onay alması gerekiyor.
0: 也门胡塞武装持续对沙特发动袭击，地区局势持续恶化。应沙特方面的召集，土耳其总参谋长25日前往利雅得出席紧急会议，与其他成员国在卖家共同房屋协议框架下讨论应对措施。凤凰卫视记者扎提土耳其伊斯坦布尔报道。稍后回来继续关注到的是，中美两国开启新一轮大熊猫保护国际合作。港府表示将会提升竞争力，守稳金融安全底线。